afa rade aseda mano ne bona bodin na kanfo ne kesiye na hye ne din kronkron no animunyam danase be bia wo bia biwa no ne faseda merade danase nyum wo hajiche munan ne se momfa seda hye ne na pon kesiye mu na momfa ayeyie emra na benwa aso momfa seda hye ne na pon kesiye mu